Utagahkim skonan CJWE.ca kispen knuhtik skihtinau tan siya takam gak nihyanak eoguma tante patsmunihik awiga tante pitsunihik ektomak stawi muhtsiganik CJWE.